tutarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoyunda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.

0: yok, budum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Çat başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyumda, yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.